0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkundan ufuzları.
1: Бишкеке 16 часов.